0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün bültenimizde Almanya'da giderek derinleşen yoksulluk sorununu, öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren BAFÖK tartışmalarını ve Avrupa Birliği'nin göç politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek sınır dışı düzenlemelerini ele alacağız. İlk haberimiz Almanya'da milyonlarca insanı etkileyen yoksulluk gerçeğiyle ilgili. Almanya'da yoksulluk son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Paritätische Gesamtverband'ın yayımladığı yeni rapora göre ülkede yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 2020'den bu yana görülmemiş düzeye çıktı. Rapora göre yoksulluk oranı 2024'ten 2025'e 0,6 puan artarak %16,1'e yükseldi. Bu da yaklaşık 13 milyon 300 bin insanın göreli gelir yoksulluğu içinde yaşadığı anlamına geliyor. Uzmanlar bu gelişmeyi yalnızca ekonomik bir gösterge olarak değil, toplumsal bir alarm sinyali olarak değerlendiriyor. Yoksulluktan en fazla etkilenen kesimler arasında yalnız yaşayanlar, tek başına çocuk büyüten ebeveynler ve yaşlılar bulunuyor. Avrupa Birliği'nin tanımına göre geliri toplumun ortalama gelirinin %60'ının altında kalanlar yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Bu sınır yalnız yaşayan bir kişi için aylık net 1446 euro, iki yetişkin ve iki çocuklu bir aile için ise 3036 euro seviyesinde. Raporda bölgesel farklılıklar da dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan güçlü Bavyera ve Baden-Württemberg en düşük yoksulluk oranlarına sahipken Bremen, Sachsen-Anhalt, Hamburg ve Berlin listenin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle yaşlılık yoksulluğundaki artış endişe yaratıyor. 65 yaş üstü her 5 kişiden biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Paritätische Wohlfahrtsverband yaşamın son döneminin giderek daha fazla insan için bir yoksulluk tuzağına dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Daha da çarpıcı olan ise temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların sayısındaki artış. Rapora göre nüfusun %7'si elektrik ve ısınma gibi temel giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Birçok hane ise bozulan bir buzdolabını ya da fırını yenileyebilecek maddi imkandan yoksun. Sosyal yardım kuruluşları hükümeti sosyal harcamalarda kesintiye gitmemesi konusunda uyarırken artan yoksulluğun artık istisnai değil, yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor. Yoksulluk tartışmalarının merkezinde yalnızca emekliler ya da düşük gelirli çalışanlar yok. Artan hayat pahalılığı öğrencilerin yaşamını da her geçen gün daha fazla etkiliyor. Şimdi de gözler eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli araçlarından biri olarak görülen BAFÖK desteğine çevrilmiş durumda. Almanya'da BAFÖK reformunun geleceği belirsizliğe sürüklendi. Koalisyon hükümetinin kısa süre önce üzerinde uzlaştığı zam planları yeni açıklamalar sonrası yeniden tartışma konusu oldu. Nisan ayında varılan uzlaşıya göre öğrencilere verilen konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak, temel ihtiyaç desteği de ilerleyen dönemde artırılacaktı. Ancak hükümetin Araştırma Bakanı Trote Baer'in bütçe sıkıntısına işaret eden açıklamaları reformun geleceğine ilişkin soru işaretleri yarattı. Baer, tam kapsamlı bir güvence sistemi olmayacak. Herkes kendi payına düşeni yapmak zorunda ifadelerini kullandı. Bu sözler hem muhalefetin hem de öğrenci örgütlerinin tepkisini çekti. Birçok öğrenci mevcut BAföG ödemelerinin artan kira ve yaşam harcamaları karşısında yetersiz kaldığını söylüyor. ARD'ye konuşan bir fizik öğrencisi haftada yaklaşık 10 saat çalışmasına rağmen BAföG desteği olmadan geçinemeyeceğini belirtiyor. Öğrenci temsilcileri de reformun ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünde. Çünkü Almanya'da BAföG alan öğrencilerin büyük bir bölümü için bu destek yalnızca bir katkı değil. Kira ödeyebilmenin, temel ihtiyaçları karşılayabilmenin ve eğitim hayatını sürdürebilmenin ön koşulu. Eleştirilerin odağında ise hükümetin bütçe tercihleri bulunuyor. Öğrenci birlikleri BAföG artışının maliyetinin yaklaşık 67 milyon euro olduğunu hatırlatırken, geçmişte uygulanan yakıt indiriminin bütçeye milyarlarca euroya mal olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok öğrenci temsilcisi şu soruyu soruyor. Tasarruf yapılacaksa bunun bedelini neden eğitim ve gençler ödüyor? Araştırma Bakanlığı yasa tasarısının Temmuz sonunda Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Ancak öğrencilerin beklediği artışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala net değil. Ve görünen o ki eğitimde fırsat eşitliği tartışması önümüzdeki dönemde de Almanya'nın gündeminde kalmaya devam edecek. Avrupa Birliği yeni bir sınır dışı yönetmeliği üzerinde uzlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler arasında yürütülen görüşmelerin ardından kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği'nden daha fazla sınır dışı işleminin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise Avrupa Birliği sınırları dışında geri gönderme merkezleri kurulabilmesinin önünü açması. Bu merkezlere çeşitli nedenlerle kendi ülkelerine gönderilemeyen kişilerin nakledilmesi planlanıyor. Tartışmaların odağında ise çocuklu ailelerin de bu merkezlere gönderilebilecek olması bulunuyor. Yeni kurallar yalnızca geri gönderme merkezleriyle sınırlı değil. Üye ülkelerdeki güvenlik ve iltica makamlarının yetkileri de genişletilecek. Yetkililer belirli durumlarda para, cep telefonu ve bilgisayar gibi kişisel eşyalara el koyabilecek. Ayrıca sınır dışı kararlarına yapılan itiraz süreleri önemli ölçüde kısaltılacak. Destekçilerine göre düzenleme yıllardır uygulanmakta zorlanan sınır dışı kararlarını daha etkili hale getirecek. Eleştirenlere göre ise Avrupa Birliği insan hakları ve hukuki güvenceler konusunda kendi temel ilkelerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya. Yönetmeliğin bazı bölümleri kısa süre içinde yürürlüğe girecek olsa da düzenlemenin büyük kısmının uygulanması için üye ülkelerin önünde yaklaşık bir yıllık bir hazırlık süreci bulunuyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'de Haziran ayının ilk yarısında Fuldatalstrasse üzerinde ray yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik geçici bir trafik ışığıyla yönlendirilecek. KVG tarafından yürütülecek çalışmalar Fischerfahrt'la Rossfahrt arasındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde yapılacak. Bu süre boyunca şehir merkezine giden şerit kapatılacak ancak yol her iki yönde de kullanılmaya devam edecek. Araçlar geçici olarak oluşturulan güzergah üzerinden inşaat alanını geçebilecek. Çalışmalar nedeniyle Fischerfahrt ve kuzeydeki Rossfahrt'ın Fuldatalstrasse'ye bağlantıları kapatılacak. Öte yandan 6 Haziran Cuma günü Kölnische Straße 42'deki Brandkasse binasında yapılacak vinç çalışmaları nedeniyle Kulturbahnhof çevresinde de trafik aksaklıkları yaşanacak. Bürgermeister Brunner Straße'nin Kulturbahnhof yönü trafiğe kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bölgedeki bazı yaya yolları da geçici olarak kullanılamayacak. Sabah erken saatlerde başlayacak çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanıyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların cumartesi gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Bugün Almanya'da artan yoksulluktan eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarına, Avrupa Birliği'nin göç politikalarındaki yeni yönelimlere kadar toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeleri ele aldık. Yarın aynı saatte Info Magazin programında buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınız.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Hadi kalk yerinden oynan.

0: dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün bültenimizde Almanya'da giderek derinleşen yoksulluk sorununu, öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren BAFÖK tartışmalarını ve Avrupa Birliği'nin göç politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek sınır dışı düzenlemelerini ele alacağız. İlk haberimiz Almanya'da milyonlarca insanı etkileyen yoksulluk gerçeğiyle ilgili. Almanya'da yoksulluk son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Paritätische Gesamtverband'ın yayımladığı yeni rapora göre ülkede yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 2020'den bu yana görülmemiş düzeye çıktı. Rapora göre yoksulluk oranı 2024'ten 2025'e 0,6 puan artarak %16,1'e yükseldi. Bu da yaklaşık 13 milyon 300 bin insanın göreli gelir yoksulluğu içinde yaşadığı anlamına geliyor. Uzmanlar bu gelişmeyi yalnızca ekonomik bir gösterge olarak değil, toplumsal bir alarm sinyali olarak değerlendiriyor. Yoksulluktan en fazla etkilenen kesimler arasında yalnız yaşayanlar, tek başına çocuk büyüten ebeveynler ve yaşlılar bulunuyor. Avrupa Birliği'nin tanımına göre geliri toplumun ortalama gelirinin %60'ının altında kalanlar yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Bu sınır yalnız yaşayan bir kişi için aylık net 1446 euro, iki yetişkin ve iki çocuklu bir aile için ise 3036 euro seviyesinde. Raporda bölgesel farklılıklar da dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan güçlü Bavyera ve Baden-Württemberg en düşük yoksulluk oranlarına sahipken Bremen, Sachsen-Anhalt, Hamburg ve Berlin listenin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle yaşlılık yoksulluğundaki artış endişe yaratıyor. 65 yaş üstü her 5 kişiden biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Paritätische Wohlfahrtsverband yaşamın son döneminin giderek daha fazla insan için bir yoksulluk tuzağına dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Daha da çarpıcı olan ise temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların sayısındaki artış. Rapora göre nüfusun %7'si elektrik ve ısınma gibi temel giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Birçok hane ise bozulan bir buzdolabını ya da fırını yenileyebilecek maddi imkandan yoksun. Sosyal yardım kuruluşları hükümeti sosyal harcamalarda kesintiye gitmemesi konusunda uyarırken artan yoksulluğun artık istisnai değil, yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor. Yoksulluk tartışmalarının merkezinde yalnızca emekliler ya da düşük gelirli çalışanlar yok. Artan hayat pahalılığı öğrencilerin yaşamını da her geçen gün daha fazla etkiliyor. Şimdi de gözler eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli araçlarından biri olarak görülen BAFÖK desteğine çevrilmiş durumda. Almanya'da BAFÖK reformunun geleceği belirsizliğe sürüklendi. Koalisyon hükümetinin kısa süre önce üzerinde uzlaştığı zam planları yeni açıklamalar sonrası yeniden tartışma konusu oldu. Nisan ayında varılan uzlaşıya göre öğrencilere verilen konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak, temel ihtiyaç desteği de ilerleyen dönemde artırılacaktı. Ancak hükümetin Araştırma Bakanı Drote Behr'in bütçe sıkıntısına işaret eden açıklamaları reformun geleceğine ilişkin soru işaretleri yarattı. Veya tam kapsamlı bir güvence sistemi olmayacak. Herkes kendi payına düşeni yapmak zorunda ifadelerini kullandı. Bu sözler hem muhalefetin hem de öğrenci örgütlerinin tepkisini çekti. Birçok öğrenci mevcut BAföG ödemelerinin artan kira ve yaşam harcamaları karşısında yetersiz kaldığını söylüyor. ARD'ye konuşan bir fizik öğrencisi haftada yaklaşık 10 saat çalışmasına rağmen BAföG desteği olmadan geçinemeyeceğini belirtiyor. Öğrenci temsilcileri de reformun ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünde. Çünkü Almanya'da BAföG alan öğrencilerin büyük bir bölümü için bu destek yalnızca bir katkı değil. Kira ödeyebilmenin, temel ihtiyaçları karşılayabilmenin ve eğitim hayatını sürdürebilmenin ön koşulu. Eleştirilerin odağında ise hükümetin bütçe tercihleri bulunuyor. Öğrenci birlikleri BAföG artışının maliyetinin yaklaşık 67 milyon euro olduğunu hatırlatırken, geçmişte uygulanan yakıt indiriminin bütçeye milyarlarca euroya mal olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok öğrenci temsilcisi şu soruyu soruyor. Tasarruf yapılacaksa bunun bedelini neden eğitim ve gençler ödüyor? Araştırma Bakanlığı yasa tasarısının Temmuz sonunda Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Ancak öğrencilerin beklediği artışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala net değil. Ve görünen o ki eğitimde fırsat eşitliği tartışması önümüzdeki dönemde de Almanya'nın gündeminde kalmaya devam edecek. Avrupa Birliği yeni bir sınır dışı yönetmeliği üzerinde uzlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler arasında yürütülen görüşmelerin ardından kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği'nden daha fazla sınır dışı işleminin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise Avrupa Birliği sınırları dışında geri gönderme merkezleri kurulabilmesinin önünü açması. Bu merkezlere çeşitli nedenlerle kendi ülkelerine gönderilemeyen kişilerin nakledilmesi planlanıyor. Tartışmaların odağında ise çocuklu ailelerin de bu merkezlere gönderilebilecek olması bulunuyor. Yeni kurallar yalnızca geri gönderme merkezleriyle sınırlı değil. Üye ülkelerdeki güvenlik ve iltica makamlarının yetkileri de genişletilecek. Yetkililer belirli durumlarda para, cep telefonu ve bilgisayar gibi kişisel eşyalara el koyabilecek. Ayrıca sınır dışı kararlarına yapılan itiraz süreleri önemli ölçüde kısaltılacak. Destekçilerine göre düzenleme yıllardır uygulanmakta zorlanan sınır dışı kararlarını daha etkili hale getirecek. Eleştirenlere göre ise Avrupa Birliği insan hakları ve hukuki güvenciler konusunda kendi temel ilkelerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya. Yönetmeliğin bazı bölümleri kısa süre içinde yürürlüğe girecek olsa da düzenlemenin büyük kısmının uygulanması için üye ülkelerin önünde yaklaşık bir yıllık bir hazırlık süreci bulunuyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'de Haziran ayının ilk yarısında Fuldatalstrasse üzerinde ray yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik geçici bir trafik ışığıyla yönlendirilecek. KVG tarafından yürütülecek çalışmalar Fischerfahrt'la Rossfahrt arasındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde yapılacak. Bu süre boyunca şehir merkezine giden şerit kapatılacak ancak yol her iki yönde de kullanılmaya devam edecek. Araçlar geçici olarak oluşturulan güzergah üzerinden inşaat alanını geçebilecek. Çalışmalar nedeniyle Fischerfahrt ve kuzeydeki Rossfahrt'ın Fuldatalstrasse'ye bağlantıları kapatılacak. Öte yandan 6 Haziran Cuma günü Kölnische Straße 42'deki Brandkasse binasında yapılacak vinç çalışmaları nedeniyle Kulturbahnhof çevresinde de trafik aksaklıkları yaşanacak. Bürgermeister Brunner Straße'nin Kulturbahnhof yönü trafiğe kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bölgedeki bazı yaya yolları da geçici olarak kullanılamayacak. Sabah erken saatlerde başlayacak çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanıyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların cumartesi gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Bugün Almanya'da artan yoksulluktan eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarına, Avrupa Birliği'nin göç politikalarındaki yeni yönelimlere kadar toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeleri ele aldık. Yarın aynı saatte Info Magazin programında buluşmak üzere. Merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Enerjik bir giriş yaptık.
1: Kurtlarımızı döktük.
0: Aynen.
1: İyi misin Eda? Görüşmeyeli.
0: İyi valla, çok şükür.
1: Nasıl
0: iyi.
1: Geçti hafta sonun?
0: Güzeldi. Senin hafta sonun nasıl geçti?
1: Benim hafta sonum da güzel geçti. Festivaller, tiyatrolar, aa, ne gösteriler.
0: Güzel. Ne güzel, ne güzel.
1: Güzel geçti, evet.
0: Aa, yok. Ben bu hafta sonunu kendime ayırdım. Yani geçen hafta sonu daha doğrusu. Ufak tefek işlerim vardı, onları hallettim. Ve kendimi dinlenmeye çektim.
1: Oh, o da
0: evet,
1: güzel.
0: Ona da ihtiyacım.
1: O da gerekli.
0: Onun için bu kadar enerjiyimdir belki bugün, bilmiyorum.
1: Olabilir, evet. Şimdi ne dinleyelim?
0: Ne dinleyelim şimdi?
1: İstek.
0: İsteği daha sonra çalacağım. Şu an çok enerjik başladık. İlerleyen dakikalarda ama çalacağım onu da. Aynur ablamızın Kassel Türk Müziği
1: koristi.
0: Aynur ablamızın bir isteği var. Ondan sonra şey yapacağım, çalmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi enerjik başladık. Şöyle bakıyorum şarkılara, neler seçmişiz, neler koymuşuz. Nalan'la devam etmek istiyorum. Yine Kassel Türk Müziği topluluğu koristi Sezenler Olmuş diye bir şarkı söylemiş Nalan. Biliyorsun sesini de çok severim. Hı hı. Onu da dinleyelim.
1: Dinleyelim hadi Nalan.

0: Evet, yine mis gibi
1: güzel bir performanstı.
0: Buradan Nalan'a duyurulur. Eğer bizi dinliyorsa, Nalan bu şarkıda seninle düet yapmak isterim. Çok isterim. Evet, şimdi yine
1: kıskandım.
0: Böyle... Aa, sen de gel, sen de. Beraber yapalım. Şimdi 90'lara gitmek istiyorum yine. Hep böyle işte, ne bileyim, ben 90'ları çok özlüyorum, çok seviyorum, şarkılarını çok seviyorum. Nilgül diye bir sanatçı vardı, herkes bilmez ama.
1: Zaten
0: herkes
1: o
0: tanımaz.
1: Orada kaldı sanki, değil mi, 90'larda bir daha
0: yok,
1: da hiç
0: hayır,
1: sesi
0: böyle,
1: duyulmadı.
0: Var tek tük şarkıları var ama bence eski şarkıları çok daha güzel. Tabii 90'ların geneli daha güzel de. Ondan bir şarkı çalmak istiyorum. Yıllar Yollar dinleyelim.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Mihrican.
2: Efendim.
1: Şu ay inanmıyorum şarkısının. Klibinin doğallığı.
2: Evet, arkada dansözler.
1: Yani
2: saz ekibi.
1: Evet, evet. Ama yani çok fazla ne bileyim, o zamanlar fazla imkan da yoktu. Mesela elindeki imkanlarla insanlar kliplerini çekiyordu.
2: Şimdi yapay zeka.
1: Güzel şeyler var. Evet, yapay zeka. Yapay zekaya değinmek istiyorum.
2: Nereye gidiyor acaba yapay zeka?
1: Sence ne kadar iyi? Yani birden böyle son yıllarda, hele ki son aylarda diyeyim, o kadar çok böyle hayatımıza girdi ki.
2: Ya ben şey düşünüyorum, tamamen kötü diyemeyiz herhalde yapay zekaya. Bir sürü kolaylık sağladığı alanlar var.
1: Evet, kolaylık sağladığı alanlar var ama ben biraz da korkutucu buluyorum.
2: Tabii ki, yani ben de korkutucu bulduğum alanlar da var. Yani böyle biraz ruhsuz geliyor bana.
1: Ya ruhsuzluğu dışında
2: tamamen
1: hani, ne
2: ruhsuz
1: bileyim,
2: zaten
1: artık
2: yani
1: insanları
2: sonuçta yapacak.
1: Hani ne bileyim, işte fotoğraf olsun, bir video olsun veyahut da ne bileyim bir haber olsun, bir şey olsun. O kadar kolay bazı şeylere inandırıyorlar ki, ve bunu işte biz aldık hayatımıza ve bir gün gelecek çıkaramayacağız.
2: Çıkaramayacağız bence de yani.
1: Yani bunun yani sonu nereye varacak çok merak ediyorum.
2: Senin... Önüne geçiremeyecek belki de.
1: Yani
2: ama
1: önüne
2: de tabii ki nasıl kullanırsan. Her
1: Tabii ki. Orası öyle. Hani iyi yönde kullanan da var, kötü yönde kullanan da var. Ama dediğim gibi...
2: Yani bunu bilinçli bir şekilde kullanabilmek önemli olan, çocuklara yani onu da öğretebilmemiz gerekiyor bu konuda.
1: Evet. Mesela...
2: O, yani bu konu aslında öyle hemen kapatılacak bir konu
1: yok,
2: da değil.
1: Yok, aslında değil, tabii ki
2: bayağı
1: değil.
2: Derin yani, farklı
1: yani
2: ortamlarda
1: saatlerce konuşabiliriz bunun üzerine de. Vaktimiz de kısıtlı.
2: Şimdi klibi görünce böyle doğallıktan
1: yani,
2: falan bahsettik.
1: Evet.
2: Sonra da yapay zeka.
1: Tabii yapay zeka ile mesela son zamanlarda çıkan klipleri de görüyoruz. Yeni nesil şarkıların işte bazı kliplerini
2: görüyoruz.
1: Yani bir
2: emek yok bence o kliplerde. Yani
1: yok,
2: çok fazla
1: ki.
2: Bir emek olmadığı için de bana... Gerçekten yani ruhsuz geliyor.
1: Hem ruhsuz, bir de yani eski sanatçılarımızın bence hakkı yeniyor biraz da böyle, ona bakarsan. Değil
2: evet.
1: Mi? Evet.
2: Bakacağız artık ilerleyen
1: çok
2: zamanlarda.
1: Çok fazla şey yapmadan, uzatmadan konuyu, tabii dediğim gibi saatlerce konuşabiliriz bu konu üzerinde ama.
2: Ne dinleyelim?
1: Ohanes Başak dinleyelim. Yine Kassel Türk Müziği Topluluğu Korisi.
2: Tempomuzu yavaşlatalım.
1: Biraz şöyle. Yavaşlatalım. Biraz sakinleyelim. Ohanes Başak geliyor. Nihansın Dide'den.

0: Sesine sağlık
1: Ohanes
0: Bey.
1: Sesine sağlık Ohanes Bey'in. Vallahi biz de burada birlikte söyledik şarkıyı. Biz her şarkıyı bir şekilde birlikte söylüyoruz.
0: Şimdi
1: biraz böyle sakinlemişken biraz evet tarzımızın dışına çıkalım. Aslında dışına da çıkmak değil. Ben Müslüm Gürses mesela hiç daha önceleri dinlemediğim bir sanatçıydı. Sevmezdim, dinlemezdim. Son birkaç yıldır...
0: Sevmezdim demeseydin iyiydi.
1: Ama öyleydi. Doğruyu söylüyorum. Son birkaç yıldır bazı şarkılarını ezbere biliyorum. Bazı şarkılarını çok severek dinliyorum. Ben de kendime şaşırıyorum bu arada. Şimdi Kasal Türk Müziği Koristi Aynur ablamızın, Aynur Gökdere'nin bir isteği oldu. Rahmetli abisinin en çok sevdiği şarkıymış. Müslüm Gürses, Seni Yazdım Kalbime şarkısı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şimdi Aynur abla için gelsin. Müslüm Gürses, Seni Yazdım Kalbime.

0: Mihrican.
1: Efendim?
0: Yani evet
1: Efendim?
0: çok uzun zamandır belki yapmıyoruz bu programı ama biz hiç bu programda Yıldız Tilbe çaldık mı?
1: Çaldık. Çaldık
0: Ne, hangi
1: bilmiyorum.
0: şarkısını çaldık biz? Ben hatırlamıyorum ya.
1: E çal o zaman.
0: Canım böyle bir yıldız şarkısı istedi böyle. Yine tabii 90'lardan
1: Yani bunu bu kadar dert yapmam
0: Sevdanın
1: lazım.
0: Tadı. Sevdanın Tadı diyelim. Hadi bakalım. Yıldız Tilbe gelsin.

0: Devam.
1: Ya çok güzeldi. Ben çok seviyorum Yıldız Tilbe'yi.
0: Çok güzeldi. Şimdi evet, çok şimdi, başka bir tarzı birden şöyle bir değiştirelim.
1: Ya hiç fark etmez. Biz burada her şeyi çalıyoruz sonuçta. Her şeyi dinletiyoruz sevgili dinleyenlerimize. Senin isteğin Mor ve Ötesi bir derdim var. Aman Allah dert tasa vermesin efendim.
0: Konser kaydı dinle bak.
1: Hadi
0: çok
1: bakalım.
0: Güzel.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Alkışları falan da dinledik.
2: Seni dinleyelim şimdi.
1: Evet. Beni mi dinleyelim?
2: Bence olur.
1: Hiç farkında değilim o şarkının orada durduğunda.
2: Sevdadır kalbe dolan.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi dinleyelim.
1: Benden size gelsin sevgili dinleyenler.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Mihrican.
2: Sesine sağlık öncelikle.
1: Ay teşekkür ederim. Şimdi son dakikalarımız araya bir türkü sıkıştırmak istiyorum.
2: Araya bir türkü sıkıştırmak istiyorsun ama bu türkü de güzel bir türkü.
1: Evet, anons eder misin?
2: Güler Duman. Güler Duman'dan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Evet, Güler Duman söylesin sazım.
1: Sazım desin Güler Duman. Çok da severim bu türküyü.

Sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadım. Çaldıkça çalmaya doyamadım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Sağlıkta tasarrufun bedeli hastalara. Almanya'da sağlık reformu tartışmaları sürerken yeni bir araştırma halkın büyük bölümünün planlanan tasarruf önlemlerinden endişe duyduğunu ortaya koydu. Özellikle aile hekimliği hizmetlerinin geleceği konusunda ciddi kaygılar dile getiriliyor. Yapılan bir ankete göre Almanya'da yaşayanların %77'si sağlık sisteminde planlanan tasarruf tedbirlerinin aile hekimliği hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Araştırma özellikle Doğu Almanya eyaletlerinde endişelerin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Thüringen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde yaşayanların büyük çoğunluğu sağlık hizmetlerinin kötüleşmesinden korkuyor. Vatandaşların en büyük kaygıları arasında doktorların hastalara ayırdığı sürenin azalması ve muayenehanelerde bekleme sürelerinin uzaması yer alıyor. Ankete katılanların yaklaşık %60'ı bu risklerin gerçekleşeceğini düşünüyor. Ayrıca her iki kişiden biri aile hekimlerine ulaşmanın zorlaşacağından ve tedavi kalitesinin düşecek olmasından endişe ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Nina Varken'in hazırladığı reform paketi siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hükümet sağlık sigortalarının beklenen bütçe açığını kapatmak ve ek sigorta primlerindeki artışı önlemek amacıyla 2027 yılına kadar 16 milyar euroluk tasarruf hedefliyor. Bu kapsamda sağlık sektöründeki tüm hizmet sağlayıcılar için harcama sınırlamaları öngörülürken ilaç katkı paylarının artırılması ve eşlerin ücretsiz sigorta kapsamının daraltılması da planlanıyor. Welt ve EPD haberlerine göre tasarruf önlemlerinin önemli bir bölümü hastaneleri de kapsıyor. Hükümet hastane harcamalarında 4,5 milyar euroluk bir tasarruf hedeflerken eyalet temsilcileri bazı kesinti tedbirlerine karşı çıkıyor. Özellikle sağlık personeli bütçesine getirilecek sınırlamalar ve toplu sözleşme kaynaklı maaş artışlarının tam olarak karşılanmaması yönündeki planlar eleştiriliyor. Aile Hekimleri Birliği Başkanı Bühlinger, reformu son 20 yılın aile hekimliği hizmetlerine yönelik en büyük siyasi tehdit olarak nitelendirdi. Görünen o ki sağlık sistemindeki mali sorunlara çözüm arayışı sürerken reformun vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini nasıl etkileyeceği önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olmaya devam edecek. Her 3 kiracıdan biri gelirinin en az 3'te 1'ini kiraya harcıyor. Düşük gelirli haneler finansal sınırda. Almanya'da konut kiraları milyonlarca kiracıyı zorlamaya devam ediyor. Alman Mieterbund, Institut Wohnen und Umwelt'le hazırladığı yeni araştırmaya göre yaklaşık 6,5 milyon kiracı hane, yani neredeyse her 3 kiracıdan biri gelirine kıyasla aşırı yüksek konut kiraları altında yaşıyor. Araştırma 3 milyon 200 bin hanenin net gelirinin %40'ından fazlasını, 3 milyon 400 bin hanenin ise %30'la 40'ını kira ve ısınma giderlerine ayırdığını ortaya koyuyor. Mieterbund Başkanı Weber Moritz rakamları alarm verici olarak nitelendirdi. Zeit'in haberine göre en kırılgan gruplar arasında özellikle alt gelir dilimindeki haneler bulunuyor. Bu gruptaki 8 milyon 300 bin kiracı hanenin ortalama aylık net geliri 1417 euro ve konut giderleri onları finansal limitin eşiğine getiriyor. Gelir dağılımının en alt %10'luk kesiminde ise konut gideri yükü ortalama %60 seviyesine çıkıyor. MİTA BUNT'a göre kira artışları özellikle büyük şehirlerde konut yükünü hızla artırıyor. 2020 sonrası yapılan yeni kira sözleşmeleri önceki sözleşmelere kıyasla ortalama %20 daha pahalı. Metropollerde konut gideri yükü genel olarak %30'un, yeni sözleşmelerde ise %35'in üzerine çıkıyor. Moritz hükümetten mid price bremsinin yani kira freninin güçlendirilmesi ve süresiz hale getirilmesini, fahiş kira uygulamalarının daha sert cezalandırılmasını, ihlaller için yüksek para cezaları verilmesini, sosyal konut sayısının 2030'a kadar 1 milyon 100 binden 2 milyona çıkarılmasını, kamu destekli konutlarla kalıcı uygun fiyatlı bir segment oluşturulmasını istedi. İVU ve MİT BUNT gelirinin %30'undan fazlasını konuta harcayan haneleri aşırı yük altında sayarken Alman İstatistik Dairesi bu sınırı %40 olarak belirliyor. Bu nedenle resmi istatistiklerde 2025 yılı için aşırı yük altındaki kiracı oranı %11,2 olarak görünüyor. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına atanması, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişim ekibiyle mevcut yönetim arasındaki gerilimi artırdı. Değişimciler tüm hukuki yollar tükenene kadar partide kalıp olağanüstü kurultay için mücadele etmeye kararlı görünüyor. Delegelerden yaklaşık 900 imza toplanarak kurultay çağrısı için yeterli çoğunluk sağlandı. Ancak aynı gün İstanbul Başsavcılığı'nın delegelerin mali kayıtlarını istemesi özel ekibi tarafından baskı girişimi olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu cephesi ise tedbir kararı nedeniyle kurultayın yapılamayacağını savunuyor. Kulislerde süreç tıkanırsa değişimcilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp seçime girme yeterliliği olan başka bir partiye geçme seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor. Yeni bir parti kurmak ise yasal engeller nedeniyle kısa vadede mümkün görünmüyor. Yargıtay'ın kurultay iptaline ilişkin nihai kararı belirleyici olacak ancak kararın gecikmesi risk yaratıyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu son duruşmasında büyük bir yürüyüş mesajı vererek değişim vurgusunu yineledi. Körfez'de savaş alarmı. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi füze saldırılarına dönüştü. Körfez bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim karşılıklı saldırılarla yeni bir çatışma dalgasına dönüştü. Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik bölgeyi yeniden sıcak çatışma noktasına taşıdı. İddialara göre çatışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla başladı. Saldırıya yanıt veren İran donanması bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiyi füze ve İHA'larla vurdu. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri güçleri İran'a ait Keşm adasını hedef aldı. Saldırıda devrim muhafızlarına ait bir iletişim kulesinin imha edildiği bildirildi. Bunun ardından İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri varlıklarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme başlattığını duyurdu. Kuveyt'teki ABD üslerinin vurulduğu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklanırken bazı kamikaze İHA'ların sivil alanlara isabet ettiği ve yaralanmalar olduğu aktarıldı. İran ayrıca Bahreyn'de konuşlu ABD 5. filo karargahını da hedef aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada müzakerelerin sürdüğünü belirterek bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi ifadelerini kullandı. Trump 47 yıldır süren gerilimin devam edemeyeceğini söyledi. Körfez'de tırmanan ABD-İran geriliminin nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini korurken bölge yeni ve daha geniş bir çatışma riskine her geçen gün daha fazla yaklaşıyor. Değerli dinleyiciler, son haberimiz Kassel'den. Kassel'de bir doktora cinsel saldırıdan ertelenmiş hapis cezası verildi. Kassel Bölge Mahkemesi 2021 yılında 16 yaşındaki bir gence cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir doktoru 7 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığa 3000 euro para cezası verilmesine hükmetti. Hana gazetesinin haberine göre mahkeme doktorun genç mağdurun kendisine duyduğu güveni kötüye kullandığını ve manipülatif bir tutum sergilediğini belirtti. Kararın kesinleşmesi halinde doktorun mesleki ruhsatının da iptal edilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Savcılık 10 ay hapis cezası isterken mahkeme doktoru 7 ay ertelenmiş hapis ve 3000 euro para cezasına mahkum etti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Aile ziyareti nedeniyle güncel yayın yapamayacağız. 8 Haziran Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz, radyo programımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan beri sizlerle değiliz. Türkiye'ye gittim, Türkiye'den selamlar getirdim sizlere. Biraz sonra görüşmek üzere.

Evet, öncelikle hoş geldiniz radyo programımıza. Umarım iyisinizdir. Bu müziği özellikle seçtim çünkü önümüzdeki haftalarda 26'sından itibaren olması gerekiyor. Yani 6. 26'sından itibaren okul tatilleri başlıyor ve kasalar boşalacak. Yani Türkiye'ye gidenler var, Türkiye'yi tercih etmeyip de İspanya'ya gidenler var. İtalya'ya yani tatil dönemi başlıyor. Ben de annem yaşlı olduğu için yılda bir 3 kere falan Türkiye'ye gidiyorum ve yaklaşık bir hafta önce döndüm ve Türkiye hakkında da size bazı bilgiler vereyim. Açıkçası şöyle söyleyeyim, pahalılığı artık hepimiz biliyoruz ama bu sene gittiğinizde bu tatil ne zaman bitecek diye gerçekten düşüneceksiniz. Çünkü Türkiye düşündüğünüzden daha da pahalılaştı. Bizim normal gördüğümüz Alman fiyatlarının üzerine minimum %20 koydular. Tamam, pazarlar mazarlar yine aynı fiyatlardan devam ediyor. Ne bileyim, domatesin kilosu işte 50 lira, 70 lira. Biraz daha ilk gittiğim günlerde 100 liraydı domatesin kilosu. Ama sonra artık bu yaz meyveleri gelmeye başladı. Kiraz mesela 100-120 liraydı kilosu. Ama şu var ki diğer konularda gerçekten fiyatlar acayip pahalı. Ama siz diyeceksiniz ki ya işte bütün restoranlar tıka basa dolu, şöyle böyle. Genelde öyle yapıyorlar ya. İnanın restoranların fiyatları hemen hemen buranın fiyatlarına yaklaşmış. Ne yeseniz bir kişi başına 10-15 euro minimum tutuyor. Türkiye gibi yerde. Neydi ya? Kıymalı pide kaç paraydı? 200 lira mıydı? Neydi yani? Hemen hemen ne oluyor? 4 euro mu oluyor? Alt tarafı bir pide, gözleme neyi işte. Ona benzer. Eskiden fiyatlar böyle değildi biliyorsunuz. Bu aşırı pahalı. Aynı zamanda da Türkiye'de şunu gözlemledim. Zengin ile fakirin arasındaki fark iyice açılmış. Hatta bir arkadaşımla bu konuda konuştum. Dedi ki vallahi sen bir müddet burada yaşa. Sen de belli bir zaman sonra umursamayacaksın ve altta kalanın canı çıksın diyeceksin dedi. Çünkü sistem böyle. Yani sistem çok zengin istiyor. Bir de fakirleri istiyor. Ve devlet, şunu da söyleyeyim, devlet, Türkiye devleti gelirinin büyük bölümü vergi üzerinde alıyor. Vergiyi de halktan alıyor. Bu özellikle cezalarda çok belirgin. Mesela Türkiye'de arabayla gidenlere hele söyleyeyim. Burada mesela %3 mü %5 mi ne tolerans var. Türkiye'de de vardı bu. Bu tolerans komple kalktı. Yani 1 kilometre hızlı gitseniz bile tam cezayı yiyorsunuz. Ve cezalar da öyle böyle değil, fena. Yollarda giderken radar istasyonları vardır. Ama onun yanı sıra ortalama hız diye bir olay var. Böyle 1 kilometre, 2 kilometre de değil. Mesela 60 kilometre boyunca ortalama hız diye bir şey oluyor. Yani 60 kilometre içinde belli bir zamanı hesap ediyorlar. Ortalaması diyelim ki 120'den fazlaysa lang diye cezayı yiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bazı şeyler de Türkiye'de gerçekten daha iyi. Mesela dijitalleşme, bu e-devlet konusu. Yani buradan kat be kat daha iyi. Burada biliyorsunuz kişisel bilgilerini koruma kanunu bir sürü şeye engel. Ama Türkiye'de de dijitalleşme olmasına rağmen tam da kullanılmıyor. Onu da söyleyeyim. Mesela doktora gittiniz. E-nabız diye bir sistem var. Bütün sağlık bilgilerinizi oraya yüklüyorlar. Doktorlar ama hangi hapı kullanıyorsun diyor. Siz de ya bir sisteme bakın işte. En son ne yazdıysanız o deyince ya sistemde her zaman her şeyi yazmıyor diyorlar. Yani bilemiyorum. Ben bu senede birkaç defa da annemle birlikte hastanelere, yani polikliniklere gittik. Ve dikkatimi o çekti. Seninle oturuyorlar. Oturduktan sonra
Direktmen işte ne var? Belli bir saniyeleri var galiba. Bunu değerlendiriyorlar. Bunu değerlendirdikten sonra da eline bir kod veriyorlar. İşte ilaç kodu veriyorlar. Yürü. Ya neyin var? İşte niçin geldin? İşte hastalığın şudur. Hastalığı kısaca anlatmak yok. Hatta ben birinden tartıştım bile. Bundan 2 sene, 3 sene falan oluyor. Kardiyolog. Girdik, muayene etti. Ama ben bu terimlere vakıf olduğum için mitral kapaktan kaçak var dediler. Biliyorum yani kalp kapakçığından sol taraf olması lazım. Muayene etti. Elimize bir tane kod verdi. Göndermeye çalıştı. Ben dedim bir dakika ya yani siz ne buldunuz? Ya çok mu meraklısınız dedi. Evet dedim. Ya çok merak dedi şey yapar. İyi değildir dedim. Ya ben annemin hastalığını öğrenmek istiyorum. Ya ben size şimdi söylesem ne olur? Çok şey olur. Ben kendim araştırırım. Efendim biraz da vakıfım bu konuya. Sonra biraz da sohbet edince tabii ki buzlar eridi ama beni böyle annemle birlikte ilacı verip postalayacaktık. Halbuki kalp kapakçığında kaçak olduğunda ciğerlere su birikiyor, bacaklarda ödem yapıyor ve bir sürü yan etkisi daha var. Bunu bize konuşacağına işte ilacı verip gönderecekti neyse. Böyle yani Türkiye'ye bu sene gittiğinizde baya bir pahalılıkla karşılaşacaksınız. Havalimanından sonra taksiye bindiğiniz andan itibaren bunu hissedeceksiniz. Diğer konularda siyasi olarak artık bizim Ege bölgesinde umudunu yitirmişler muhalefetten. Diğer partiye, baştaki partiye gelince lanet okuyorlar. Artık değişim şart diyorlar ama değişim de muhalefetten gelemeyeceğine göre gerçekten de umutlarını yitirmişler. Nasıl olacak, nasıl gidecek, bunlar da bilmiyorlar. Diğer konular, zenginler tam zengin yani burada göremediğiniz otomobil modellerini memlekette görebilirsiniz. Onun da ben bir tane müteahhitle konuştum. O da bana biraz açıkladı bu konuyu. Son yıllarda dedi bir sürü insan bir şekilde zengin oldu. İşte projeler yazdılar. Ne bileyim teşviklere aldılar ve teşviklerin ardı arkası aranmadı. Ve birdenbire ortalıkta işte Porsche'ler, Range Rover'lar, Audi'ler dolmaya başladı. Ama artık geçen seneden beri bu projelerin arkası aranıyor, ne yapıldığını aranıyor ve piyasa biraz temizlendi dedi. Bilemiyorum inanayım mı inanmayayım ama bir de inşaat sektörü var. İnşaat sektörü şu anda durgun. En azından benim kaldığım şehirde durgun ama onun da bir sezonu var. Genelde biz Almanyalılar geldiğinde biraz kıpırdama oluyor. Çünkü buradakilerin aman daireleri olmayanlar yani birilerinin üzerinde kalanlar tatilinde ne bileyim eşin dostunun yanında olanlar veya kardeşinin evinde kalanlar belli bir zaman sonra çoluk çocuk sahibi oluyorlar, torun sahibi oluyorlar ve öyle ya da böyle başını sokacak bir daire alıyorlar. İşte onlar biraz hareketlilik getiriyor. Ama inşaat yaptırmak genel olarak Türkiye'de çok pahalı. Ve işçilik çok pahalı. İşçilik hemen hemen buranın fiyatını almış. 3.000 liraydı galiba bir şey. Bir usta yevmiyesi. Ama 3.000 liraya kimseyi bulamıyorsun. Yani 5.000 liradan aşağı kimse yok. 5.000 lira da hemen hemen 100 euro demek. Gündeliği. Tabii burada saati 100 euro diyelim ama Türkiye gibi yerde 5 günlük iş yaptırdığın takdirde bayağı da bir para ediyor. Yalan değil. Bir de tek başına da gelmiyor bu ustalar. Yanına böyle 2-3-4 kişi getiriyorlar. Ödediğiniz para hemen hemen burayı buluyor. İnşaat malzemeleri zaten aşırı pahalı. Bu şekilde yani inşaat olsun. Trafik bildiğiniz gibi kaos.
Tabii cezalarla bu kaosa hakim olmaya çalışıyorlar. Ama bir kısmı oluyor, öbür kısmı yine hala magandalıklar devam. Sağdan soldan sollamalar. Özellikle gittiğinizde motosikletlere çok dikkat edin. Onlar kesinlikle kural tanımıyorlar. Yani sağdan soldan solluyorlar, önünüzde fren yapıyorlar. Çok tehlikeli. Zaten bir sürü de kaza oluyor. Ve işte böyle, yani Türkiye'ye gidip gelmek bir nevi oranın hayatına adapte olmak için birkaç gün geçiyor. Adapte oluyorsunuz, sonra tatil bitip geri geliyorsunuz. Buraya adapte olmaya kalkıyorsunuz. Ama memleketimiz tabii ki her zaman güzel. Barajlar full dolu, onu da söyleyeyim. Yani su, kuraklık falan çekmeyeceksiniz bu sene. Turizm bölgeleri beklemede. Biz geleceğiz de biraz para harcayacağız. Ama Antalya Havalimanı full doluydu. Fazla Alman da görmedim ilginç olanı. Genelde böyle işte Rus, Ukraynalı neyim yani Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Avrupalı turistlerle doluydu. Antalya Havalimanı'nın yeni Terminal 2'sini de anlatayım kısaca. Eski Terminal 2'nin yanına Fraport ve TAV ortaklığında bir yeni terminal açtılar ve bütün milleti oradan uçaklara gönderiyorlar, kapılara gönderiyorlar. Ve inanın ki alışveriş merkezi gibi bir duty free alanı var. Kocaman bir yer, yani Dez'den 3 katı kadar var. O kadar büyük. Her şey var. Yeme, içme, lüks markalar bilmem ne. Nasıl taşıyor kendi kendini maddi olarak bilemiyorum. Ama çok modern. Ama yazın nasıl olacak bilemiyorum. Gittiğinizde göreceksiniz. Enteresan olanı o yeni alandan getirip uçağa binmek için ama eski terminale geri dönüyorsunuz. Biraz enteresan oluyor. Şu ana kadar 2-3 defa oradan gittim. Uçaklar eski terminalde fakat sizi yeni terminalden eski terminale doğru götürüyorlar. Yani bol bol yürüyeceksiniz. Evet, bir müzik dinleyelim. Bir parça eskilerden, çok dinlediğimiz müziklerden olsun. Ondan sonra biraz sohbete devam edelim. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ve yarın da zaten tatil. Tatiliniz güzel bir geçmesini diliyorum.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
2: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65

0: sevdalar. Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Sağlıkta tasarrufun bedeli hastalara. Almanya'da sağlık reformu tartışmaları sürerken yeni bir araştırma halkın büyük bölümünün planlanan tasarruf önlemlerinden endişe duyduğunu ortaya koydu. Özellikle aile hekimliği hizmetlerinin geleceği konusunda ciddi kaygılar dile getiriliyor. Yapılan bir ankete göre Almanya'da yaşayanların %77'si sağlık sisteminde planlanan tasarruf tedbirlerinin aile hekimliği hizmetlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Araştırma özellikle Doğu Almanya eyaletlerinde endişelerin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Thüringen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde yaşayanların büyük çoğunluğu sağlık hizmetlerinin kötüleşmesinden korkuyor. Vatandaşların en büyük kaygıları arasında doktorların hastalara ayırdığı sürenin azalması ve muayenehanelerde bekleme sürelerinin uzaması yer alıyor. Ankete katılanların yaklaşık %60'ı bu risklerin gerçekleşeceğini düşünüyor. Ayrıca her iki kişiden biri aile hekimlerine ulaşmanın zorlaşacağından ve tedavi kalitesinin düşecek olmasından endişe ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Nina Varken'in hazırladığı reform paketi siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Hükümet sağlık sigortalarının beklenen bütçe açığını kapatmak ve ek sigorta primlerindeki artışı önlemek amacıyla 2027 yılına kadar 16 milyar euroluk tasarruf hedefliyor. Bu kapsamda sağlık sektöründeki tüm hizmet sağlayıcılar için harcama sınırlamaları öngörülürken ilaç katkı paylarının artırılması ve eşlerin ücretsiz sigorta kapsamının daraltılması da planlanıyor. Belt ve EPD haberlerine göre tasarruf önlemlerinin önemli bir bölümü hastaneleri de kapsıyor. Hükümet hastane harcamalarında 4,5 milyar euroluk bir tasarruf hedeflerken eyalet temsilcileri bazı kesinti tedbirlerine karşı çıkıyor. Özellikle sağlık personeli bütçesine getirilecek sınırlamalar ve toplu sözleşme kaynaklı maaş artışlarının tam olarak karşılanmaması yönündeki planlar eleştiriliyor. Aile Hekimleri Birliği Başkanı Bülinga, reformu son 20 yılın aile hekimliği hizmetlerine yönelik en büyük siyasi tehdit olarak nitelendirdi. Görünen o ki sağlık sistemindeki mali sorunlara çözüm arayışı sürerken reformun vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini nasıl etkileyeceği önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olmaya devam edecek. Her 3 kiracıdan biri gelirinin en az 3'te 1'ini kiraya harcıyor. Düşük gelirli haneler finansal sınırda. Almanya'da konut kiraları milyonlarca kiracıyı zorlamaya devam ediyor. Alman Mieterbund, Institut Wohnen und Umwelt'le hazırladığı yeni araştırmaya göre yaklaşık 6,5 milyon kiracı hane, yani neredeyse her 3 kiracıdan biri gelirine kıyasla aşırı yüksek konut kiraları altında yaşıyor. Araştırma 3 milyon 200 bin hanenin net gelirinin %40'ından fazlasını, 3 milyon 400 bin hanenin ise %30'la 40'ını kira ve ısınma giderlerine ayırdığını ortaya koyuyor. Mieterbund Başkanı Weba Moritz rakamları alarm verici olarak nitelendirdi. Site'ın haberine göre en kırılgan gruplar arasında özellikle alt gelir dilimindeki haneler bulunuyor. Bu gruptaki 8 milyon 300 bin kiracı hanenin ortalama aylık net geliri 1417 euro ve konut giderleri onları finansal limitin eşiğine getiriyor. Gelir dağılımının en alt %10'luk kesiminde ise konut gideri yükü ortalama %60 seviyesine çıkıyor. MİTE BUND'a göre kira artışları özellikle büyük şehirlerde konut yükünü hızla artırıyor. 2020 sonrası yapılan yeni kira sözleşmeleri önceki sözleşmelere kıyasla ortalama %20 daha pahalı. Metropollerde konut gideri yükü genel olarak %30'un, yeni sözleşmelerde ise %35'in üzerine çıkıyor. Moritz hükümetten mid price bremsinin yani kira freninin güçlendirilmesi ve süresiz hale getirilmesini, fahiş kira uygulamalarının daha sert cezalandırılmasını, ihlaller için yüksek para cezaları verilmesini, sosyal konut sayısının 2030'a kadar 1 milyon 100.000'den 2 milyona çıkarılmasını, kamu destekli konutlarla kalıcı uygun fiyatlı bir segment oluşturulmasını istedi. İBU ve MİT BUND gelirinin %30'undan fazlasını konuta harcayan haneleri aşırı yük altında sayarken Alman İstatistik Dairesi bu sınırı %40 olarak belirliyor. Bu nedenle resmi istatistiklerde 2025 yılı için aşırı yük altındaki kiracı oranı %11,2 olarak görünüyor. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına atanması, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişim ekibiyle mevcut yönetim arasındaki gerilimi artırdı. Değişimciler tüm hukuki yollar tükenene kadar partide kalıp olağanüstü kurultay için mücadele etmeye kararlı görünüyor. Delegelerden yaklaşık 900 imza toplanarak kurultay çağrısı için yeterli çoğunluk sağlandı. Ancak aynı gün İstanbul Başsavcılığı'nın delegelerin mali kayıtlarını istemesi özel ekibi tarafından baskı girişimi olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu cephesi ise tedbir kararı nedeniyle kurultayın yapılamayacağını savunuyor. Kulislerde süreç tıkanırsa değişimcilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp seçime girme yeterliliği olan başka bir partiye geçme seçeneğini değerlendirdiği konuşuluyor. Yeni bir parti kurmak ise yasal engeller nedeniyle kısa vadede mümkün görünmüyor. Yargıtay'ın kurultay iptaline ilişkin nihai kararı belirleyici olacak ancak kararın gecikmesi risk yaratıyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu son duruşmasında büyük bir yürüyüş mesajı vererek değişim vurgusunu yineledi. Körfez'de savaş alarmı. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi füze saldırılarına dönüştü. Körfez bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim karşılıklı saldırılarla yeni bir çatışma dalgasına dönüştü. Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik bölgeyi yeniden sıcak çatışma noktasına taşıdı. İddialara göre çatışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla başladı. Saldırıya yanıt veren İran donanması bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiyi füze ve İHA'larla vurdu. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri güçleri İran'a ait Keşm adasını hedef aldı. Saldırıda devrim muhafızlarına ait bir iletişim kulesinin imha edildiği bildirildi. Bunun ardından İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri varlıklarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme başlattığını duyurdu. Kuveyt'teki ABD üslerinin vurulduğu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklanırken bazı kamikaze İHA'ların sivil alanlara isabet ettiği ve yaralanmalar olduğu aktarıldı. İran ayrıca Bahreyn'de konuşlu ABD 5. filo karargahını da hedef aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada müzakerelerin sürdüğünü belirterek bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi ifadelerini kullandı. Trump 47 yıldır süren gerilimin devam edemeyeceğini söyledi. Körfez'de tırmanan ABD-İran geriliminin nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini korurken bölge yeni ve daha geniş bir çatışma riskine her geçen gün daha fazla yaklaşıyor. Değerli dinleyiciler, son haberimiz Kassel'den. Kassel'de bir doktora cinsel saldırıdan ertelenmiş hapis cezası verildi. Kassel Bölge Mahkemesi 2021 yılında 16 yaşındaki bir gence cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir doktoru 7 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığa 3000 euro para cezası verilmesine hükmetti. Hane gazetesinin haberine göre mahkeme doktorun genç mağdurun kendisine duyduğu güveni kötüye kullandığını ve manipülatif bir tutum sergilediğini belirtti. Kararın kesinleşmesi halinde doktorun mesleki ruhsatının da iptal edilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Savcılık 10 ay hapis cezası isterken mahkeme doktoru 7 ay ertelenmiş hapis ve 3000 euro para cezasına mahkum etti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Aile ziyareti nedeniyle güncel yayın yapamayacağız. 8 Haziran Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Doldur bitmez gidene.
1: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.